0: Hogaro yon bando!
1: Oh no!
2: No! Hey! Eno!
3: Woohoo!
2: Keno te mulala kumulala!
0: Webwe kuba kuuliriza! Redi erindala yonka! Hogaro yon radio!
4: Bam bam!
0: Uli reivote!